başka ne olabilirim ki? Ben bir komünist. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm? Bir rüya. Ben bir rüya görüyorum. O benim rüyam. O benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit. Orada insanlar özgür.